Dushan Badancıma geçe. Saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Blan. FM 98.6.

birga bo'lmasa kerak. Endi senga gullar olib bermasam kerak. Muzlagan qalbimga aytgin endi ne kerak. Soxta go'zalliklar yoki maishat kerak. Balkida bu yurak endi sevolmaydi. Vafosizlariga ko'ngil bermaydi. Qalaydi sevdim deb maqsadim ko'saydi. Qachonlardir sevib

0: Sizde o hatırı verdi.
1: Balkan.
0: Balkan.
1: Balkan, talkan. E haksız.
2: Baklan buldunuz ya.
1: Baklan da dela birinci.
2: Acayip, rahmet.
1: Oğuzumuzdan ekelle.
2: Malı koş menşiyle gel. Vay be yuvuz. Uzile kalma. Uzile damı yuvuz. Aman böyle kitap hem takı
1: duraysın. Görmezsin, kursan kumak çeydim sinirli uçumuzunu.
2: 8.56 biz bana şu noktada yakınlayalımız saatimizi nasip etsin.
1: Bu balkonam, talkonam, yok ki baklanam yemezsin de. Bu kim adı? Ne, kaysi devleti?
2: Yok, bunu ertege yap koyu uğrayalım.
1: Ertege yap koyalımız, bir de hoş koyalımız.
2: Bugün eşitkenler sizde imkaniyat bo'ladi.
1: Ertaga
2: ya'ni bitta notor variantni allaqachon chiqarib tashlagan bo'lasiz.
1: Balqonni.
2: Balqonni.
1: Qo'shiq eshitaylik azizlar, soat so'ng yetib olamiz biz chiroyli qo'shiqcha bilan.
2: Hammasi o'zimizdan bo'lib ketyapti.
1: Shunaqa hammasi o'zimizdan bo'lib ketyapti. Keyingi soat esa Impuls Talk Show sizni kutyapti va bizning ekspertimiz ham kutyaptilar.
2: Shunaqa Telegram orqali bizga yozayotganlar, har bir xabaringizni biz kuzatib boramiz. Har biriga munosabatingizni ko'rib boramiz. Bundan faqat xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar. Sizning kayfiyatingiz shunaqa ko'tarilayotgan bo'lsa, biz bundan faqat xursandmiz, shodmiz. 98

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

0: Kjo të
1: farë rajtë është
0: Va u marrë bëgjë Shokë që kënë gjëra e fta Sjene e sletat e kustaronese
1: A gjaj e fshë dhe e vërtarone Gjera njësa që të bëzni të olë këllarë mëzde Jurë të mëzde iPhone 11 Pro Telefon lëra Lëka që nësa të u në bash lëde Min a i të kënë dëmë ku Bër të në shumë gajtë sem Ha kamë dhe 3000 dollar bëllë Dhe bëzge kegen lë bash dhe disem Ja gë e kanë 3000 me lërdo jep sës Ta më një gjëjtëm Tor mi 800 sot shi yaptı Tor yarım bin dolar gë sot shi yaptı
0: Lekin değerli saati gë çüşüb yatıp
1: Ha yo çüşüb yatıp da bash dhe kegen Ben de cennet bul buldu, tur mina aşık gitti de. Ben şuna nazarda tutkandım de.
0: En yukarı narıkı da birincilerden bulup sonra geldi. Neç saat yok ki neç gün maza kıldınız. Yok ki hazır hem maza kıyasız. Narıkı tutkandan ki kaydırıcı alam kıldı.
1: Bir iki aile de yine cahaya geçişendi. Anca narıklar cahaya geçişi bovaladı. Ve stabil halette satılışına başlaydı. 17'ler niye narıkı şuna kı? Bar diyor kimdir? O'sha 17 telefonlarni 18 chiqishini poylab sotib olishga hali ulgurmaganlar bo'lsa, 1-2 oy ozgina kutasiz yana. Ana shundan keyin joyiga tushadi. Xuddi malika bozordek ishlaydiganda, javob berishimi qarang.
0: Naqa. Demak, yana xabarlarga o'tsak bo'ladi. Tinglovchilarimizda kayfiyat turlicha. Masalan, uchun ba'zi bir kunlar hamma Deyarli hamma shohroq taronlar tinglaydi. Kayfiyat ham shunga mos bo'ladi. Raqsga tushaylik manza qilib deydiganlar bor. Bugun esa hammada kayfiyat har xil.
1: Bugun tinglovchilarimizda kayfiyat stabil. Ha, menimcha bir maromida bo'lsa kerak.
0: O'rtacha maromida deyapsizmi?
1: O'rtacha maromida bo'lsa kerak. Mayli, unaqasiga ham, bunaqasiga ham rozimiz deydiganlar bo'ladi-ku. Uni shunaqa bo'lsa kerak. Xo'p, bir tinglovchimiz 128 talik deya hozir xabar yetib kelgan ekan. Mana 2300 dollar hozir 18 Pro Max 128 talik. Mohinur, siz iPhone olmoqchi edingiz, 18 olmoqchi edingiz. Mengacha iPhone'ni 18-ini Açık ok rengliği yoktu. Hava rengliği çoğalıyor.
0: Hazır. Bana şu iki tasasi renglerden birini telle bir atıp.
1: Ha, alçı renk bilen bana şu açık ok rengini telle şey yaptı. O uşanısı yakışıyken de. Çoğalıyor. Şimdi ak ve kara değerli hem iPhone'larda korgamız, gözümüz organge. Şimdi bana bu yenge çıkan renglere berber başka çekeyim. Mayla, hem de ozu haklıgen telefonlarını, ozu haklıgen avtomobillerini, ozu haklıgen üyelerini satıp alıp, o şey yerde mazza kılıp, yaşaş, xarid qilib foydalanish, haydab yurish hamma-hammaga nasib qilsin. Kimni ko'nglida qanaqa niyatlari bo'lsa, hammasi ortig'i bilan amalga oshishini biz albatta tilakdoshimiz. Anu bir video bor-ku, seni rejalaring qanday deganda bir endi chiqqan nihol gulcha bo'lib turadi. Yaratgan Parvardigorning rejalari qanday desa, bir dunyo bog' bo'lib turadi. Balki bizni mana shunaqa bir dunyo bog'lar kutib turgandir.
0: Shunday
1: ekan, sabrning tagi albatta Mohinurning ko'ylagi singari sariq oltindi.
0: Singapurlik yoshlar esa pul topishni boshqacha yo'lni dan foydalanishyapti. Ya'ni hukumat tomonidan yo'lga qo'yilgan bu tashabbus, ya'ni Singapurda kitob o'qiganlarga pul to'lanar ekan. Odamlarni ko'proq kitob o'qishga undash uchun yangi rag'batlantirish tizimi joriy etilmoqda. Unga ko'ra, kitob o'qishga sarflangan har 15 daqiqa uchun virtual tangalar beriladi. Virtual tangalar, qarang-a, to'plangan 100 ta virtual tangani 1 Singapur dollariga almashtirish mumkin. Tashabbus orqali kitobxonlikni oshirish va odamlarni ijtimoiy tarmoqlarda cheksiz kontent ko'rish kasalligi ga qaramlikni kamaytirish maqsad qilingan ekan.
1: Bu Singapurdagi o'sha yoshlarga bo'lgan islohotlar hisoblanadi. Endi qarang, Braziliyada shunaqa bir dastur borki, mahbus tasdiqlangan ro'yxatdagi kitobni o'qib, mazmunini yozma ish orqali ko'rsatsa, har bir kitob uchun 4 kun, yiliga esa 48 kungacha o'zini jazo muddatini qisqartirishi mumkin.
0: Zo'r.
1: Va yana bir yaxshi tomoni,

Ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

shafqatli bo'lgin, sevgimdan ayirmagin. Dunyoning hamma yaxshiliklarini sizga chin dildan istagan holda va nihoyat yangi hafta boshlandi va nihoyat dushanba 21 sentyabr sanasi haftaning esa ilk kuni dushanba va ey dunyo, men shu yerdaman.

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi yod

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

Assalomu alaykum, kechasizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Yani, Tohir Sodiqov, esingdami seni degan qo'shig'ini qo'yib bersanglar zo'r bo'lardi. Shu yoshlik davrida shularni eshitardik, shuni eshitib qotdi bo'lganmiz. Juda zo'r qo'shiq. İşte, nima deydi? Eşmesem 89. yılda çıkan idi. Şu paytda bizler hoş bo'laydik. Bir de aynı sanı soğuk paytladı. Hamamız yığılıp buva buvlarımız oldu da. Şaşırlarını radyo değiştirip olup. Mesela şaşırlarını eslep, eşler deydi. Koy versiyle.

0: sendan judo bo'lsam-da kech olmadim azizim.
1: Bugun ko'zlarimda nam, sevgim yolg'on emas hech. Kechmagan bo'lsang mendan so'z ochma judolikdan.
0: Bu ne sirozinoat? Kech olmadim azizim.
1: Nimasini ham aytay? Bu sevgi sir emas hech. Taqdirga tan bermasdan tolmasman kurashishdan.
0: Taqdir ekan tan berdim. Tolayimga bitmading.
1: Ishonaman, kun kelar, yulduzlar porlab ketar. Shunda taqdirning o'zi sevgimizga tan berar.
0: Yillar yuvdi ko'nglimni. Sen yuvilib ketmading.
1: Mayli, seni ko'nglingni yil emas asr yuvsin. Yurakdagi sevgimni qudrati yuvilmasin.

Dusian Badancı'ma geçiyor. Dusian Badancı'ma geçiyor. Saat 10.00'de. Kundinmaz Mulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Blan.